0: questo gruppo è stato degli di uomo.
1: Zülfikar elimde rapi cülüstür. Sodom Gomorelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür. En dülüstür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür. Yoz yarda iz bırak teneffüstür. Belki saygısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebustur. Sabır tekeri patlak otobüstür. Altımızda janti torna tek kapı külüstür. Firarda muamma gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kulunuzdur. Eni külüstür, boyu külüstür. Etik bu taraflarda küflü papirüstür. Ateşte yanmıyorsa kandaki külüzdür. Nefesi

katre katre depoto madre. Siktir et kavatma tiplerin kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Açta pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çap çeper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kontaper çalıntı çanlar asılsız keder kepengi bol çamurlu alışverişlere defol. Çek çöfilli klorofilli prototipli protokol. Sentetik neşeyle epidemik keşifler ağzın. Hop dedik hep bok yiyenlereydi itiraz velhasıl. İstif etti kendi fendine renkleri bu metropol yeter. İstemem ne Dorleyon ne Konstantin.